Yine bir salı akşamı. Mikrofonlarımızı açtık. Mikrofon başında ben Serhat. Hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir programa başladık, start verdik. Umarım haftaya güzel başlamışsınızdır. Eğer yükselme potansiyelim var diyorsanız eminim bu programdan sonra istediğiniz frekansa ulaşacaksınız. Çünkü gönül frekansındasınız efendim. Burada gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra geri kalan haftayı bizi dinledikten sonra gayet güzel, gayet enerjik ve istediğiniz kıvamda devam edebilirsiniz efendim. Güzel şarkılarla başladık. Güzel şarkılarla devam ediyoruz. Kuzey Siçe'den hepinize selam olsun efendim.

Serhat Köroğlu ile Nadas Vakti başlıyor. Türkiye Özlemi, Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosu. Türkiye Özlemi, Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosu. Sanırım salı akşamları tek Türkçe yayın yapan canlı radyosu diyebiliriz İsviçre'den tabii ki. Diğer arkadaşlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Perşembe akşamları Basel'den yayın yapan İstanbul ekibi, ondan sonra Cuma akşamları Aargau'da Radyo Ata mikrofonların başına geçiyor. Hepsine buradan başarılar, kolaylıklar diliyorum. Buradan selam gönderiyorum efendim. Mikrofon başında ben Serhat. Yine bir salı akşamı dedik ve mikrofonlarımızı açtık. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haftaya güzel başlamışsınızdır. Sonbahara girdik. 26 Eylül 2026 tarihinde sonbahar resmi olarak başladı. Fakat hala bir yumuşak gündüzleri en azından bulunduğumuz bölgede, İsviçre'de yumuşak, güzel, güneşli bir hava var. Isı gayet güzel gündüzleri. Fakat geceliğin artık 10 derecenin altına düşüyor. Sabahları da serin. O yüzden şimdiden ne yapıyoruz? Her sene olduğu gibi bugün de şöyle bir start vermek istiyorum. Artık kendimizi böyle kışa hazırlıyoruz. Şimdiden başlamak gerekiyor. Nedir? İşte günlük zencefil tüketimini, günlük bal tüketimini bunu arttıralım. Ondan sonra güneş gittikçe azalıyor. Şu an güneşli günlerin tadını çıkaralım. O güneşin enerjisini, o vitamini depolayalım. Ondan sonra takviye vitaminler çok çok önemli. Ve bütün bu takviyeler okey ama mental olarak kafanızda ve ruhunuzda, gönlünüzde orada şöyle pozitif o frekansı hissetmeniz gerekiyor. Gördüğünüz her an, görebildiğiniz her anı düşünerek, idrak ederek şükür içinde olmanız gerekiyor. Yani gerçekten en büyük ilaç bu. Eğer farkında olup şu an yaşamış olduğunuz hayatın ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına varırsanız, gerçekten bunun karşılığında da Allah'ım sana şükürler olsun dediğiniz an, inanın bana bunun karşılığı anında, çok fazla gecikmeden karşılığını göreceksiniz. Ya işte gelişi güzel konuşuyorsun diyenler olabilir. Hayat her zaman böyle toz pembe geçmeyebilir. Zorluklar yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında gerçekten çok zor şartlar altında yaşayan insanlar var, kardeşlerimiz var. Fakat Gazze'deki çocuğunu kaybetmiş anne bile duayla, şükürle, Allah'ım sana teslim olduk, sen ne dersen o diyebiliyorsa, arkadaşlar sanırım bizim de bunu gayet kolayca diyebilmemiz, dememiz gerekiyor. Eğer diyemiyorsak, hayatımızda diyemediğimiz bir andaysak, bunu da en yakınınızdaki arkadaşınızla, ailenizle, dostunuzla paylaşın. O derdi tek başınıza taşımayın. En başta dualarınızı ederken bunu Yaradan'la paylaşabilirsiniz. Yani bunlar hep böyle ya basit gibi görünen ama gerçekten çok çok etkili ilaçlar. Yani ekstra takviyeler besin olarak ama manevi anlamda da takviyeler bizleri zinde tutacak ve soğuk ve karanlık kış günlerini, akşamlarına bizleri hazırlayacak. Şimdi çok fazla ilgi alanı olan kadınlar neden hayatta bir alanda uzmanlaşanlardan daha başarılı oluyor sorusunu aklınıza getirdiniz mi? Ya bazı kadınlar var. Ya bu sadece kadınlar için de geçerli olmayabilir.
Ama önümde bir araştırma sonucu var, onu sizlerle paylaşacağım. Yani birçok alanda müzikle, dansla, sanatla ilgilenen insanlar birçok başka alanda gerçekten çok başarılı olabiliyorlar. Mesela Nobel ödüllü bilim insanlarının amatör oyunculuk, dans, müzik veya sahne sanatları ile ilgilenme olasılığı diğer bilim insanlarına göre en az 22 kat fazladır. Bu bir araştırmanın neticesinde ortaya çıkmış olan bir bilgi. Bu dünyanın en çok uzmanlaşma gerektiren alanı olan bilimde bile işe yarıyorsa yaratıcı alanlarda neler yapabileceğini düşün. Mesela bir örnek, Toni Morrison, romancı, editör, profesör, deneme ve opera metni yazarıydı. Tam zamanlı çalışıp iki çocuğuna tek başına bakarak, büyüterek ilk romanını 39 yaşında yazmış. Ardından Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış. Toni Morrison. Veya hepimizin isim olarak belki daha çok tanıdığı bir isim, Coco Chanel. Terzi, kabare şarkıcısı, şapka ve moda tasarımcısı, parfüm ve mücevher yaratıcısıydı. Sıfırdan başlamış. Moda çevreleri onu gerçek bir tasarımcı saymazken küçük siyah elbiseyi Chanel numara 5'i ve modern kadın modasını yarattı. 15 yıl aradan sonra 71 yaşında geri döndü ve bir kez daha dönemin modasını yeniden şekillendirdi. Hayatım hoşuma gitmiyordu, ben de kendi hayatımı yarattım diyerek böyle tarihe imzasını atmış Coco Chanel. Bir örnek daha paylaşayım. Maya Angelou. Maya Angelou şair, anı yazarı, oyuncu, şarkıcı, dansçı, sivil haklar aktivisti, profesör, film yapımcısı ve oyun yazarıydı. 6 dil konuşuyordu. 3 Grammy ve Başkanlık Özgürlük Madalyası kazandı. 50'den fazla fahri akademik ünvana layık görülmüş Maya Angelou. Tek bir alan seçmediğin için yıllarca özür diledin. Belki sen aslında dağınık değildin. Sen bunun için yaratıldın. Karmaşık ve öngörülemez anlarda çok yönlü kişiler tek bir alanda uzmanlaşanlardan istikrarlı biçimde daha başarılı olur. Bunu da bu paylaşmış olduğumuz araştırma ve isimlerle böyle dinlemiş olalım. Yani birçok alanda faal olmak, sosyalleşmek bizleri zinde tutuyor. Çünkü sanatla uğraşırken beynimizin farklı bir yönü çalışıyor. İnsanlarla iletişim kurarken farklı bir yönü çalışıyor. Tartışırken, dinlerken, konuşurken, yani bütün bu faaliyetler, bu aktiviteler hem beynimizi, kas dediğimiz bu beyni çalıştırıyor, hareketli tutuyor, hem de sinir sisteminde birçok olumlu hareketlenmeye sebep oluyor. Bu da tabii ki kan dolaşımını arttırıyor, kalbimizi çalıştırıyor vesaire ve ruhumuzu da besliyor. O yüzden bu faaliyetleri yaparken de yine burada da aynısını söylemek istiyorum. Az önce paylaştığım girişte söylediğim konularla alakalı. Nelerle meşgul olduğumuzu iyi seçelim. Kimlerle meşgul olduğumuzu iyi seçelim. Ve ona göre de tabii ki bize etkileri olacak. Güzel şeyler seçin. Allah güzel yerlerde güzel insanlarla birlikte olmayı nasip etsin hepimize. Efendim, programımızın başında böyle hem biraz müzik hem biraz sohbet, değişik konularla bu akşamımızı süslemeye devam ediyoruz efendim. Şimdi güzel şarkılarla start verdik. Biliyorsunuz şarkılar eserlerin arasında
Eskiler var, yeniler var. Ben de gün içerisinde bazen ilk defa dinlediğim şarkıları da program esnasında sizlere de dinletmek istiyorum. Birlikte tekrar dinliyoruz, hoşumuza gidiyor, yorum yapıyoruz. Onlardan biri az önce Dönüyor Dünya Doğukan Sarıtaş'tan gelmişti. Ve az önce de Instagram'da bir story paylaştım. Story yorum kısmına da yorumlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Nakaratı nasıldı? Kötünün inadına atılan her adıma, gözlerinin hatırına dönüyor dünya. Evet ya, her şeye rağmen dönüyor dünya. İyi ki dönüyor. Sizler de buradasınız, birlikteyiz ve şu dönen dünyaya şahitlik ediyoruz efendim. Şimdi Buray Buzlucam sizler için gelsin. Ondan sonra sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yabancı ünlü bilim insanı Canan Dağı deviren New York'ta mor cepkenle yürüdü. Peki olaya gelmeden önce Canan Dağı deviren kimdir? İstanbul doğumlu Türk bilim insanı Canan Dağı deviren MIT Media Lab'de doçent olarak görev yapıyor. Giyilebilir ve vücutla bütünleşen biyomedikal teknolojiler üzerine çalışan Dağı deviren kadın sağlığı alanındaki araştırmalarıyla uluslararası ölçekte tanınıyor ve saygı gösteriliyor, saygı duyuluyor. Bir Türk bilim insanı New York'ta yüzyılların kadın hafızasını omuzlarda taşıdı diye bir başlık atılmış. MIT Media Lab'de biyomedikal teknolojiler üzerine çalışan dünyaca tanınmış Türk bilim insanı Canan Dağı deviren New York'ta moda haftası kapsamında düzenlenen Rise'ın What Were You Wearing etkinliğinde podyuma çıktı. Böyle bir manken gibi yürüdü ve üzerinde ise Anadolu'nun güçlü sembollerinden mor cepken, mor cepkenin çağdaş bir yorumu vardı. Yörük ve Türkmen geleneğinde anlatılan mor cepken hikayesinde bir kadın şiddet veya büyük bir haksızlık yaşadığında cepkeni giyerek yaşadığını sessizce topluma duyuruyor. Bu kez o sessiz mesaj Anadolu'dan New York'a ulaştı. Canan Dağı devirinin taşıdığı The Purple Guard yaklaşık 300 yıllık tekstil ve kadın hikayelerini bir araya getirirken Rise etkinliğinin temel mesajıyla da buluştu. Bir kıyafet asla rıza değildir ve belki de hikayenin en dokunaklı cümlesi inanılmak yerine suçlanan her kadın için yürüyorum demiş. Bir mor cepken, bir bilim insanı, bir kadın hafızası ve New York'un kalbinde yükselen güçlü bir mesaj. Hiçbir kadının mor cepkenin taşımasını veya mor cepkene ihtiyaç duymadığı bir gelecek dileğiyle diye bir haber paylaşılmış. Evet, yani New York'ta tabii ki moda haftası kapsamında bunun paylaşılması, böyle bir güzel mesaj paylaşılması önemli. Önemli olan New York'ta olması değil, önemli olan böyle bir mesajın paylaşılması. Çünkü hani New York'ta çok böyle hani kadın haklarını olumlu bir biçimde temsil eden bir şehir veya bir ülke olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Zaten Amerika tarafından ortaya çıkan bir sürü pislik, kir varken kalkıp ülke olarak veya şehir olarak, metropol bir şehir olarak da kimseye ahkam kesmelerine gerek yok sanırım. Ama tabii ki mesaj önemli. Bu da Anadolu'da kültürümüz.

sözün ne kadar zengin, ne kadar ince olduğunu gösteren bir mesaj. Yani bu mor cepken daha başka yerlerde ık uk diye sesler çıkararak insanlar birbirleriyle iletişim kurmaya çalışırken, bizler Anadolu topraklarında nerelerdeydik? Fakat tabii ki tarihimiz, kültürümüz çok zengin, geçmişimiz çok zengin. Önemli olan biraz da bugüne ve yarına bakmak. Biz bu zenginliği ne kadar koruyabildik, ne kadar öğrendik, ne kadar öğretildi ve geleceğe, gelecek nesillere ne kadar taşıyabiliyoruz? Belki istediğimiz seviyede değildir, fakat yine girizgahımda ve sonrasındaki sohbetimizde de değindim. Bunun farkına varıyorsak eğer, o zaman her birimiz için geçerli. Bugünden itibaren bir şeyleri farklı yapabiliriz. Merak ettiğimiz bir konuyu araştırıp çocuklarımızla, yakınlarımızla, eşimizle, dostumuzla paylaşabiliriz. Ve eğer şöyle aynayı karşımıza tutup kendimizde hoşumuza gitmeyen bir takım tavırlar varsa, şöyle bakalım eskilerde bizim atalarımız nasıl hareket etmiş? Zor durumlarda ne şekilde cevap verilmiş? Biraz bunları da araştırıp doğru kelimeler, yani kelimenin etimolojisine de bakarak, yani bir kullanmış olduğum kelime ne anlama geliyor? Bilinçli olarak kullanıyor muyum? Çünkü bütün bunları bilinçli yaptığımız zaman susmamız bile farklı bir derinlik kazanacak ve inanın gerçekten çok daha değerli olacak her bir hareketimiz, nefesimizle vermiş olduğumuz her bir ses ve ağzımızdan çıkan her bir kelime çok daha farklı derinlik kazanacak. Biz de Anadolu çocukları, Anadolu evlatları olarak böyle kendimizi gösterelim. Başkalarının bizim üzerimize böyle geçirmeye çalıştıkları o çerçevelerden kurtularak, buna izin vermeyerek biz kendi özümüze dönmeye, kendi özümüze yakışır bir şekilde hareket etmeye gayret gösterelim efendim.

Evet, yaz aylarını geride bıraktık, artık sonbahar. Ben sonbaharı seviyorum. Özellikle sonbaharın bu güneşli günleri, işte yaprakların döküldüğü, renklerin değiştiği, hafif melankolik ortamı ben seviyorum. Ama sevmemin başka bir sebebi daha var. Çünkü sonbaharda doğan birisi olarak... Şöyle farklı bir sempatim var benim bu sonbahara, bu mevsime. Ekim'in sonunda böyle bir yaşımıza daha gireceğiz Allah kısmet ederse. Eğer ben de diyorsanız veya ya benimki geçti veya benimki biraz daha sonra, önemli değil. Allah'ım hepimize uzun, güzel, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu ömürler versin. Ömrümüzde bize ayrılan nefesi, her birini, her bir anını güzel değerlendirelim, boşa harcamayalım. Veyahut da illaki, yani insanız, boşa harcadığımız elbette nefes olacak. Fakat en azından çoğunu diyelim, olumlu, hem bu dünya için hem öbür dünya için olumlu bir şekilde geçirelim. Dileğimdir. Ben de kendime böyle bir dilek dileyim. Eylül'ün başında, Eylül'ün sonunda, aslında bir aydan az kaldı. Çünkü 28 Ekim'de doğum günüm. Ondan sonra biz ekip olarak Ekim çocuklarıyız. Ekip arkadaşım da aynı şekilde Ekim'in sonunda doğum günü. Benim yeğenim de ufaklık, o da aynı şekilde. Hatta ikisi de, küçüğü Ekim, ondan sonra büyük yeğenim de Kasım'da. Bu şekilde. Hatta babam yine aynı şekilde Ekim'de doğmuş. Böyle seviyorum Ekim'i. Farklı bir havası, bir ortamı var ama tabii ki hani bu mu, o mu öncelikli? Hayır. Her bir ayın kendine has bir güzelliği var. Ve bunu her bir dinlediğimiz şarkı için de geçerli. Her bir şarkının kendine has bir güzelliği, bir özelliği var. Ve yine güzel ve özel şarkılardan bir tanesi ve güzel bir sesten Didem Elveda akustik versiyonuyla sizlere gelsin efendim.

dostlar, ilk saatimizin artık son şarkısına geldik. Eğer bizleri canlı dinliyorsanız birazdan Radyo Monot'un yerel haberleri devreye girecek. Bizleri bilgilendirecekler. Ardından ikinci saatimize devam ediyoruz. Edeceğiz. Eğer eğer bizleri kayıt programı olarak dinliyorsanız bir ara vermiyoruz. Direkt devam ki güzel şarkılarla, sohbetlerle devam edeceğiz efendim. İlk saatimizin son şarkısı Elif Buse Doğan'dan geliyor. Benim dinlemeyi doyamadığım güzel bir eser. Haberlerden sonra güzel damar şarkılarla devam edeceğiz efendim. İyi ki varsınız.

ben senin her yanı çiçek açmış manolya kokulu başını kollarımın arasına almalıyım. Son hayalim bu şarkının içinde

Bugün oradaydım, aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun, masada kahkahanı. Mutfakta bardağını. Salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını. Koridorda gözyaşlarını. Kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Ve bir çiçeğin zehri düşmüş o zigon sehpaya. Bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. Hatırlar mısın? O kavgadan arta kalan kırık vazoyla. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izleri. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan, yazan demek ki böyle yazmış o şarkıyı. Nasıl anlam buldu sen olmayınca? Nasıl anlam buldu sen olmayınca?

Öyle dudak büküp de hor görme bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unutturdum ben seni çoktan ama bu şarkıların gözü kör olsun. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin, goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Kör olsun.

Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin ve ne varsa gitti seninle beraber. Çünkü seni sevmekle başlamıştı her şey. Seni sevmekle başlamıştı her şey. Her şey o zaman başlamıştı.

0: gece ağır. Sözün çınlıyor
1: kulaklarında. Son sözüm çınlıyor kulaklarında. Kalbimde feryatsın.
0: Feryatsın.
1: Gece olunca.
0: Gece.

0: Radyo Munot Türkiye Özlemi.
1: Hızlıyor mu yüreğin geriye dönüp baktığın zaman? Ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada, ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan, özlüyorsan niye bitti?

0: yalansız aşktan yana.
1: Nadas vakti devam ediyor.
2: Güzel. Bu kayıt daha güzel geldi.

Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Vallahi ben çok keyif aldım. Umarım sizlere de iyi gelmiştir. Şöyle birkaç damar şarkı, birkaç şiir, türküler. Ondan sonra Ramazan Küçük'ün küçük bir konseri. Güzel şarkılar, güzel yorumlar. Ve az önce Özgür Can Çoban'dan güzel bir ağıt. Ardından hareketli bir Ankara türküsü. Valla ben enerjimi topladım. Hazırım. Hafta gelsin. Umarım sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Artık son bir iki veya üç sığdırabilirsek eser daha dinleyeceğiz. Ondan sonra veda vakti. Son birkaç kelam söylemeden önce Tan Taşçı'nın güzel bir şarkısını sizlere gönderiyorum. Henüz cumartesi değil belki. Belki de cumartesidir. Belki bizleri daha sonra bir cumartesi günü dinleyeceksiniz. Her neyse, ama yine enerjisi yüksek bir şarkı sizlere gelsin efendim.

Evet değerli dostlar, artık veda zamanı. Vakit ayırıp bizlerle aynı frekansta buluştuğunuz için, gönül frekansında bir araya geldiğimiz için teşekkür ederim. Sizin enerjiniz kesinlikle bana geçti. Umarım benim enerjim de sizlere geçmiştir. Güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ve aynı frekansta buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Unutmayın, dualar. Dualar önemli ve mucizeler dualardı gizli. Bol bol dua ediyoruz. Yüzümüzden tebessüm eksik olmasın. Hoşça kalın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve görüşmek üzere.